Shiningikle na nomo, anomo waku yimbelela. Shiningikle na nomo, anomo waku yimbelela. Sita yimbelela mina. Shiningikle na nomo waku yimbele. Sita yimbelela mina. Shiningikle na nomo waku yimbele. Sita yimbelela mina. Shining eklena no mo wagu yimbele. Osa! Ay! Oh!